0: bar baagun ba ka yar ka karin zar ku ga inkilalin nafsu roduna jami'a yiroyen tangaza soro satsana lardiyen amsoy kasatsana amma ka karza shimar kirtre yikor bana murar sana dandalin zar au ganaro ga andiya mai rinde zaman ne mai rinde lardiyeda talamje kanuri ya daru bana surin ka karza shimar kurkumar she are ka da kamsoy rozana be adinan karo da amde kura andiya kirza da bonyen sarin awar awar fanza sai naziya kala kala sarin ga wannan tasir awar sai makaza da larwalza kirtro to zoro faida man tiyasura faida turka karshe ma da
1: ngala karantun da birniya baladiya ndara son da makarinu ya karau mitapis kunus kun nota uwa pelanzi epeme to naso maudu ndede kala do faida do la marra adan de ya nota garam de ya nota mai yande do shi kanuriya to naso nasa do so wande pindi da nota kuru adanza pelandia hatta nasa do gade gapsina nzu solan so ne akrin tun da birniya baladiya ngopale do bintu kosoi ada kirnuya preskam de da goye konyan